0: I bet you really think I'm sick, right?
1: Yaşanmaktan yoruldum.
2: Fatigue de vivre.
1: Bu dünyada boğuldum.
2: Je me suis noyé dans ce monde.
1: Yarın pek güzeldi.
2: Ama tu étais si belle.
1: Ben cennetten kovuldum.

0: aradan geçer mi? Nasıl muhabbet biten mi?
1: Boşana basadır bana.
0: Vakit nakittir ama dünya bana değer mi?